Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş. Duru Baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
1: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
4: There is no deeper tie, no stronger bond.
5: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
6: Cinevizyon. Radyo Wave.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

0: Radyo Veng.
1: Ama süse, ama süse, ama süse. Cemidi, cemidi, ama hayat, ama hayat. Ama hayat, ama hayat.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Çelkina, dalda zere beri balam zerine. Sınku beri bedene beri balam biçil uçar kane beri bane.
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Ezzeri. Az hayran dengesi.
0: Dengesi. Dengi damar çadık ki Çelkina. Bebe kutek mekanik anabı hamisin kuperi.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Kuş'tu.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
8: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Mape hakikati de bire çapemeni azadi de yenete et. Seba keman Musa Anter yaz bir kere, keda rojneme geriye bir mojne, u halatane emsari birisine vayrani ine. Ma merasime halatane rojneme geriye Musa Anteriye hirüsü hireyini virazene. Beş tarihe şimayi yonlu merasimi de ma baksa var bir kere. Tarih 23 Eylül 2026, roce çarşeme, saat Hevteşani, ca Merkezi Kültürü Kongreya Çant Amedi. Dernege rojneme gerane Dicle Fırati.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında yonca ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş, duru baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş, burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş, persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: لیسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دی گیهجن هف. جبو ام بیرانینا موسا انتر زندی به هیلن که در روژنمه گریه بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روژنمه گریه ین موسا انتر لدردخن دوی مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایواره ده هفتان ده جیه نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده افراته موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده
3: موسانتر دیروکا آبی انتر Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır.
5: Toyota. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Weng Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu eş sözcüsü Heval Dilbahar, anaokulundan üniversiteye kadar Kürtçe eğitimin mümkün olduğunu ve devlet tarafından iyi niyet ortaya konulması durumunda 2-3 yılda eksikliklerin giderilip okullarda Kürtçe eğitimin verilebileceğini belirtti. Barış ve demokratik toplum sürecinin toplumsallaşması için Abdullah Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi gerektiğini söyleyen avukat Ruşat Özgökçe, Abdullah Öcalan'ın komisyonda görevlendirilip çalışma koşullarının İmralı cezaevi rejimine bağlı bırakılması müzakere hukukuna aykırıdır dedi. Çerçeve yasanın bir an önce uygulanması gerektiğini belirten ÖHD eş başkanı Serhat Çakmak, siyasi tutsakları ziyaret ettiklerini belirterek "Bizler ÖHD olarak tüm başvurularımızı yapmaya hazırız." dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, peşmerge güçlerinin birleştirilmesine ilişkin Rudov'a yaptığı açıklamada ABD, Irak-Kürdistan bölgesinin güçlü ve dirençli olmasını destekliyor açıklaması yaptı. AKP Meclis Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, çözüm süreci kapsamında mecliste kurulacak izleme kurulunun gerektiğinde yasal düzenlemeler yapacağını belirterek ilk somut sonuçları yakın zamanda bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor dedi. Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte İran'a gidiş ve geliş yönlü uçuşlarını iptal etti. Gazeteci Seyit Evran'ın yaşamını yitirmesinin yıl dönümüne dair açıklama yapan DFG, anısını yaşatmak, bıraktığı gazetecilik mirasına sahip çıkmak ve hakikati savunmaya devam etmek bizler için bir sorumluluktur dedi. Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları ve Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimin bir gece ansızın gelebiliriz veya füzelerimiz Atina'ya kadar ulaşabilir türdeki açıklamalarla kışkırtıldığını belirten gazeteci Konstantinidis, Yunanistan savaş istemiyor dedi. Marmara Cezaevi'nde açlık grevindeki Taceddin Erol Şahin ve 4 tutuklunun kamera kapattıkları gerekçesiyle gardiyanların saldırısına uğradığı belirtildi. Açlık grevindeki tutukluların avukatı Ulaş Can, olaya ilişkin "Marmara Cezaevi suç işlemekten çekinmiyor" dedi. Adalet Bakanlığı önünde 11 gündür nöbet tutan Maraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden aileler nöbetlerini sonlandırdı. Platform üyeleri dün akşam saatlerinde Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Başkanlığındaki heyetle görüştü. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe 3 yol kavşağında dün akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken yaralıların olduğu bilgisi de paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Kulp'un Çıksa Mahallesi'nde yapılmak istenen GES projesine karşı 47 gündür çadır nöbetinde olan yurttaşları ziyaret eden Ahmet Büyükşehir Belediyesi eş başkanları ve DEM Parti Ahmet Milletvekili Adalet Kaya, projeye karşı yurttaşların mücadelesini destekleyeceklerini dile getirdi. İstanbul Avcılar'da Ekin Kültür ve Sanat Komünü'nün yeni dönem kayıtları başladı. Komün üyesi Hüseyin Feles, özellikle Kürt gençlerine kültürlerine sahip çıkma ve beraber dilimizi ve kültürümüzü yaşatalım çağrısı yaptı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı. Brent petrolün varil fiyatı %0.2 artışla 100.57 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas sürü petrolü ise %0.02 artışla 95.80 dolar oldu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. ABD Kongre üyesi Wilson, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü desteklediğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. İngiltere Başbakanı Burnham, Yemen'deki Husilere karşı Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamasına onay verdi. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta Suriyeli topluluklarla ülkenin geleceği ve yeniden inşa sürecini görüştü. Irak Başbakanı Ali Zeydi ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio New York'ta bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta grupların silahsızlanması görüşüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, BM Genel Kurulu için New York'a gitti. Araghchi, öncelikli hedeflerinin İran'ın çıkarlarını BM kürsüsünde savunmak olduğunu söyledi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 34 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 33 derece, Van 24 derece, Urfa 35 derece, Muş 27 derece, Şırnak 31 derece, Batman 35 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 33 derece. Döviz kurları: Dolar 48.82, Euro 56.01, gram altın 6.815 TL. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk. Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Bang Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu eş sözcüsü Heval Dilbahar, anaokulundan üniversiteye kadar Kürtçe eğitimin mümkün olduğunu ve devlet tarafından iyi niyet ortaya konulması durumunda 2-3 yılda eksikliklerin giderilip okullarda Kürtçe eğitimin verilebileceğini belirtti. Barış ve demokratik toplum sürecinin toplumsallaşması için Abdullah Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi gerektiğini söyleyen avukat Ruşhat Özgökçe, Abdullah Öcalan'ın komisyonda görevlendirilip çalışma koşullarının İmralı cezaevi rejimine bağlı bırakılması müzakere hukukuna aykırıdır dedi. Çerçeve yasanın bir an önce uygulanması gerektiğini belirten ÖHD eş başkanı Serhat Çakmak, siyasi tutsakları ziyaret ettiklerini belirterek "Bizler ÖHD olarak tüm başvurularımızı yapmaya hazırız." dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, peşmerge güçlerinin birleştirilmesine ilişkin Rudova yaptığı açıklamada ABD, Irak-Kürdistan bölgesinin güçlü ve dirençli olmasını destekliyor açıklaması yaptı. AKP Meclis Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, çözüm süreci kapsamında mecliste kurulacak izleme kurulunun gerektiğince yasal düzenlemeler yapacağını belirterek ilk somut sonuçları yakın zamanda bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor dedi. Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte İran'a gidiş ve geliş yönlü uçuşlarını iptal etti. Gazeteci Seyit Evran'ın yaşamını yitirmesinin yıl dönümüne dair açıklama yapan DFG, anısını yaşatmak, bıraktığı gazetecilik mirasına sahip çıkmak ve hakikati savunmaya devam etmek bizler için bir sorumluluktur dedi. Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları ve Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimin bir gece ansızın gelebiliriz veya füzelerimiz Atina'ya kadar ulaşabilir türdeki açıklamalarla kışkırtıldığını belirten gazeteci Konstantinidis, Yunanistan savaş istemiyor dedi. Marmara Cezaevinde açlık grevindeki Taceddin Erol Şahin ve 4 tutuklunun kamera kapattıkları gerekçesiyle gardiyanların saldırısına uğradığı belirtildi. Açlık grevindeki tutukluların avukatı Ulaş Can, olaya ilişkin "Marmara Cezaevi suç işlemekten çekinmiyor." dedi. Adalet Bakanlığı önünde 11 gündür nöbet tutan Maraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden aileler nöbetlerini sonlandırdı. Platform üyeleri dün akşam saatlerinde Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Başkanlığındaki heyetle görüştü. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe 3 yol kavşağında dün akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken yaralıların olduğu bilgisi de paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Kulp'un Çıksa Mahallesi'nde yapılmak istenen GES projesine karşı 47 gündür çadır nöbetinde olan yurttaşları ziyaret eden Ahmet Büyükşehir Belediyesi eş başkanları ve DEM Parti Ahmet Milletvekili Adalet Kaya, projeye karşı yurttaşların mücadelesini destekleyeceklerini dile getirdi. İstanbul Avcılar'da Ekin Kültür ve Sanat Komünü'nün yeni dönem kayıtları başladı. Komün üyesi Hüseyin Feles, özellikle Kürt gençlerine kültürlerine sahip çıkma ve beraber dilimizi ve kültürümüzü yaşatalım çağrısı yaptı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı. Brent petrolün varil fiyatı %0.2 artışla 100.57 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas sürü petrolü ise %0.02 artışla 95.80 dolar oldu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. ABD Kongre üyesi Wilson, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü desteklediğini belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. İngiltere Başbakanı Burnham, Yemen'deki Husilere karşı Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamasına onay verdi. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta Suriyeli topluluklarla ülkenin geleceği ve yeniden inşa sürecini görüştü. Irak Başbakanı Ali Zeydi ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio New York'ta bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta grupların silahsızlanması görüşüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, BM Genel Kurulu için New York'a gitti. Araghchi, öncelikli hedeflerinin İran'ın çıkarlarını BM kürsüsünde savunmak olduğunu söyledi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 34 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 33 derece, Van 24 derece, Urfa 35 derece, Muş 27 derece, Şırnak 31 derece, Batman 35 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 33 derece. Döviz kurları: Dolar 48.82, Euro 56.01, gram altın 6.815 TL. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyazlar 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yer Çandamet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

0: takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş. Duru Baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Pey hakikati de, vire çapemeni azadi de yeni teyit. Seba keman Musa Anter yaz bir kere, kedar ojneme geriye bir mojne, u halatane emsari birisine ve ayrani ine. Ma merasime halatane rojneme geriye Musa Anteriye hirüsü hireyini virazene. Beş tarihe şimayi yönlü merasimi de, ma baksa var bir kere. Tarih, 20 hire Eylül'i 2026, roce çarşeme, saat hevteşani, Ca Merkezi Kültürü Kongre'ye çant amedi. Dernege Rojne Megerane Dicle Fırati.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: What happened?
5: Someone hurt my mommy.
4: Me.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayı ile birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
7: You guys see that weird ice cream man today?
8: What do you mean weird?
7: Like he was following me. Is everyone sick or something?
6: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
9: What is going on here? Oh my god!
3: Cinevizyon.
10: Radyo Wayne.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی. ما به خبران نویان ور نشماده. همسرک کمیسیون زوان کلتور و هنری پارتیا دمی هفال دل بهار دیار کرد پیشت بستان راحتا انیورسیته پرورده کردکی ممکنو و اکه دولت نیت کوش بمجنو ده هیر سرانده کمانی ینی ولارتش و مکتبانده پرورده کردکی ینو دایش. Avukat Rojhat Özgök Çeyvat, Sebake prosesi açtı u Cemaati Demokratiki Cemaati de Bero Paştayış Gani Şerte Abdullah Öcalan'ı Bere Başkerdi Şuvat, Sebake Abdullah Öcalan komisyonda Bero Vazifedar Kerdiş u Şerte Eye Xabatane Rejimi Zindani İmralira Bere Verdayış Vera Hukuki Müzakereyiyo. Hemsereki OHD'yi Serhat Çakmak'ı Diyarkert Gani Kanuni Çerçeva Tevleski Beru Çardış Diyarkert'ke işi ziyareti tepişteyen siyasiyan uvat Masayı OHD'yi Sebaperu müracaatan amedeyi. Vezareti Kari Teberi Deya'yı der hakeye ukerdişi hezani peşmergeyende Rudaviri Aşkere'yi de uvat Deya Sebake Herima Kurdistan'ı Irak'ı Kavin U Mukavemet Darbo Paştayış Danu. Serek Vekili Gruba Meclisi AK Parti Abdülhamit Güde Diyarker Çerçeve Prosesi Çareseri'de heyet içim darıyor ki Do Meclis'te bir oranayış Vaktu Kelazmi Bivino Do Rezikname Kanunizi Bikero Uvat Neticeyani Verniyani Sumutan Nizdi Depaveni. Serek Omar Recep Tayyip Erdoğan İvat Perodayı Şer U Krizike Maheri Mahu U Seran Seri Dünyada Cidir Rebriye Lazımya Diyalogik Nizdi Mabine Türkiye U Devleti Yevbiyayede Veceni Ortaya. Vezareti Adaleti Aşkera Ker Çarçöğe Ciper Sayı Şifonide Muamele 1 Milyar Lira Yöke Bankaya Sermaye Gozariya Hedefi Vazeno Swiss Kuitire Bişravo Hete Masakira Amevindarna İş. Türk Hava Yolları, Ajet U Pegasus'i bir kevtişi faaliyeti ambargoyu deyayı vera İran'ı radıma faaliyeti huye seferani şiş u ameyişi İran'ı iptal kerd. DFG'yi sergi rakıştı şerojnameger Sid Evrani'de aşkereyda uvat, seba virardeye ey bideci uyayış, mirase ey rojname gerere vayrveci uyayış, u pavutişi hakikate sebama berpirsiyari keo. Sereka Şaha Eğitim Seni Zeliha Danyeli Diyarkert Rizikname Yıkıncandır Vaştışı Kontrolü İdare Kariye Serikıncani Mamosteyani Cinyan'de Do Problemik Frazno Uvat No Rizikname Do Aramaya Habate Hrapı Kero. Kazaya Plemurya Dersimide Dava Doğan Pınari'de HDO Heştay Hırı Sareka Alzheimer Bı Bani Hurabeca U Nasani Ey Eyra Habere Negrevti Röşa Merkezi Leski Vengdayişi Sevdu Esiri Nakıl Kerdi Ekibaneke Arazi Kontrol Kerdi Diyar Kerdi HD Devera Hırı Kilometre Duri Nevalik Deyo HDO Ke Hete Ekibana Amegrevtiş Sabah Kontrolü Veşiye Berdiya Neveşhane. Vareye deva Ulderya Merkezi Çevlik'te Plan Benoke Santrali Hizi Roje Biro Runayış. Geso Depo Kerdişi Çayoke Heti Şirketi Anonimi E Anadolu Enerji Gaz Sanayi U Ticareti Rayanu Plan Kerdiş Dobe Hizi Yevndes Nokta Pancas Biro Runayış. Amediyar Kerdiş Seba Gesoke Vareye Şiyes Nokta Pancas Yire Hektari De Yanu Plan Kerdiş Prosesi Çedi Amedes Pe Kerdiş. Meclisi ve şirket karanu asayi şehabate humara kesaneke elula da hazaru vistu panjnera hata tabağa da hazaru vistu şeşne dinyay hobedenayı cimatire aşkara kerd. Listeyake heti isi gira amevla kerdişte rahade şeş tutan dinyay hobedenayı. Cini Sudani diyalogeke armancı inan diyar kerdişi ameyohi velati upeni ardişi şeriyo vaştişi hemkarik rastayın keni cini vazeni mekanizmayı karardayışı miyani prosesi açtiye de rolik aktif gire. Goştari Azizi Mame Peyni haberanıhu bimane veşide.
1: Radyo ve

yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: لیسر شوپا حقیقتی دبیرگه ها چاپ امنیه آزاد ده ام دیگه هیجن هف. جبو ام بیرانی ناموسا انتر زنده به هیلن که در روژنمه گریه بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگهینن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روژنمه گریه ین موسا انتر لدردخن دوی مراسیمه ده اما دبونه و یادنامه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جی نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته
6: موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده موسانتر دیروک آبی انتر
0: رکلامları دینلediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Jinavenda Nuçeyan Denbaş. Lilisa'ya Tekniki Upişeyi'ye Anadolu İnce Üzmez, Ali Navça'ya Turgutlu'ya Manisa'yı Evi Şeker Çektari Pekat, Ligori Agahin, Aveli Keseke Gumanbar, Leber Dibistani Bissedemeke Kuhey Nayezanin Biçekeyle Der Dore Reşant, Değeri Şede Yazda Hondekar Birindar Bun Uddu Juvan Bigrani Birindar'ın Erişkar He Öye Pazdesali Ligelde Bav U Bapir Ekhoy Hatın Binçavkırın. Dersen Nedibistani Jibor Rojeki Hatın Ravestandın U Vazarata Perverdehiyan Neteveyi Ragihantku se müfettiş bu bir yere hatına ektar kırın. Veziri Parverdehi ya Neteveyi Yusuf Tekin u Veziri Karin Hündür Mustafa Çiftçi Berbe Heremeveçün. Serdozgeriya Komare ya Ankara'ya derbare bikarhenerin medyaya civakide lepirsinda despekirin idakırku derbare erişali Serdibistan'a Manisa'yı de postein provokatif kırını. Pişte Erişa Li Serdibistan'ın Navçaya Turgutlu ya Manisa'yı sendikayın karker, Nunerin Parti'nin siyasi u rehistinin girseyi Dahuyanidan. Divan Dahuyanyan'da Dahuaza Zedekırına evlehiye Li Dibistan'an u sapandına politikayın peşili girtini Li Diji Tundutuji'ye hatkırın. Berdevka Dem Parti Aşı Güldoğan Diyarkırku desteğin di çerçeveye kanuna pevajoye ku hatine ava kırınca likadan despi xabatan kırını u hagot dirojen peyşte jubu beyçe kırını emlibenda geşedanin nune. Liber teketine bazara cuvanan azaningeha Ege'ye Xondekar u rehistinin cuvanin ku bidruşuma bir yar enwene zaningeh eymene stand ve kribun u belavok belavdikirin rasti müdahaleya polisan hatın u hatın bünçafkırın. Komisyona gel u Baveriyan Adem Parti'ye bibeştariye hefsarokin güçti yen Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan Liser Nikaşin Davi bisazi u Komeleyn Aleviyan re bername ekli darhıstı. Bave Narin Guran, Arif Guran, Eko Dinozde İlone'de J. Amedi Berbe Ankara'ya ve Meşa Adalet Edabu Despekir'in Giyiş Navçaya Severek Yarrıhaye. Emine Şen Yaşar, Kupişti Katılkırına Hevjin, Udu Kureyn Xo, Hazaru Seysadu Nozde Rojan, Çalakya Nöbete Adalet Eyle Darxıstı bu, Legal Parlamenteri Dem Parti'ye Yarrıhaye Ferit Şen Yaşar, Ugelek Velatiyan, Lirea Severek'e Serdana Arif Guran kırın. İSİG'e rapora cinayete kar azları ukan ku ilona 2025'an u tabaha 2026'an digre nafhu eşkere kır. Ligur rapore notu 5 zarok di cinayete kar de jiyana huji destan. Danişinin dozen rojnemeger Abdurrahman Gök u Nedim Oruç li Ahmet u Şirnexe hatını darxıstın u her du dozji talok edirokin peştetir hatın kırın. Reveberiya Ahmet Spor'e bir dağıyanı eke bersif da rekhneyin liser pevistiya zedekirna kapasiteye stadyumi kemasiyen difrotuna biletandı u kembuna berheman Ali Ahmet Storan u derbari peşketinin heyi. Ahmet Spor peyamaku gelek piskirek dedi çerçeveya plana van a 5 sali devarın çare serkırında. Ajokarin teksiyan enlivane jiber buhabuna mazote bacin giran, hrabiya reyan u teksiyen korsan dravşeke dijvardane. Ajokarin teksiyan balkışandın ser leçunin ku jikazan cavan zedetir buye u hagotin. Ev revş buhabit ome eme kontakhin ho bigirin dve devlet alikariyame bike. Şandek Bilent Aleşkeri Biserokatiya Serfermandari Artışa Iraki Abdülemir Reşit Serdana Şengale'ye kır. Ligor Agahyan Fermandarin Leşkeri Yen Şengale ve Hin Hevditinan Bikin Uravşa Davi ya Evlehi u Hizmet Güzariyan A Şengale Bağıvı. Dışistu Seyemin Runüştüne Encümene Mafe Mrovan ANY'de Hateşkere Kırınku Hezin İran'ı Gülel Xopeşandar u Zarokan Reşandine Lisar Kırkırın u Bimpekırına Mafe'n Jinan Bangin Lezgin en Hesap Pırsini Hatkırı. Li Yemen'e de erişin dinabera serhilderin Husi u Hezin Hikmeti Yenkuji Ali Arabistan'a Suudi ve Tein Pişkiri Kırın'de Didrojen Davide Herikim Sedupinci Uçarkes Mirin. Em giştin davyan uçeyin xo biminen xoşiyede.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar...

0: Kızıma, annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
1: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
3: Gözlerin ağaç artık.
1: Yalan söylediğini düşünüyorsun? Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım. Cinevizyon.

0: Jinavend Anuchayan Dembash. Lilisa'ya Tekniki Upişeyi'ye Anadolu İnce Üzmez, Ali Navça'ya Turgutlu'ya Manisa'yı Eri Şeker Çektari Pekat, Ligori Agahin, Aveli Keseke Gumambar, Leber Dibistani Bissedemeke Kuheyna Yezanin Biçekeyle Derdore Reşant, Deyri Şede Yazda Hondekar Birindar Bun Uddu Juvan Bigrani Birindar'ın Erişkar He Öye Pazdesali Ligelde Bav U Bapirekhu Hatın Binçavkırın. Dersin Nedibistani Jibor Rojeke Hatın Ravestandın U Vazarata Pırverdehi Neteveyi Ragihantku se müfettiş bu bir yere hatına ektar kırın. Veziri Parverdehi ya Neteveyi Yusuf Tekin u Veziri Karin Hündür Mustafa Çiftçi Berbe Heremeveçün. Serdozgeriya Komare ya Ankara derbare bikarhenerin medyaya civaki de Lepirsinda Despekir'in İda Kırku derbare Eyrişali Serdibistan'a Manisa'yı de postin provokatif kırını. İşte İrişa Serdibistan'ın Navçaya Turgutlu ya Manisa'yı sendikayın karker, Nunerin Parti'nin siyasi Urexistin'in girseyi Dahuyanidan. Divan Dahuyanyan'da Dahuaza Zedekir'in evlehiye Lidibistan'an usapandına politikayın peşiliye gırtını Lidiji Tundutuji'ye hatkırın. Berdevka Dem Parti Aşı Güldoğan Diyarkırku desteğin di çerçeveye kanuna pevajoye kuhatine ava kırınca lıkadan despi xabatan kırını u hagot drojen peyüşte jubu beyçe kırını emlibenda geşedanin nune. Liber teketine bazara cuvanan azaningeha Ege'ye Xondekar u rexistinin cuvanin ku bidruşuma bir yar enwene zaningeh emene stand ve kribun u belavok belavdikirin rasti müdahaleya polisan hatın u hatın bünçafkırın. Komisyona gel u Baveriyan A Dem Parti'ye Bibeştariya Hefsarokin güçti yen Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan Liser Nikaşin Davi Bisazi u Komeleyn Aleviyan re Bername ekli darhıstı. Bave Narin Guran, Arif Guran, Eko Dnozde İlone'de J. Amedi Berbe Ankara'ya ve Meşa Adalet Edabu Despekir'in Giyiş Navçaya Severek Yarhaye. Emine Şen Yaşar, Kupişti Katılkırına Hevjin, Udu Kureyn Xo, Hazaru Seysadu Nozde Rojan, Çalakya Nöbete Adalet Eyle Darxıstı bu, Legal Parlamenter Eden Partiye Yeri Haye Ferit Şen Yaşar, Ugelek Velatiyan, Lirea Severek'e Serdana Arif Guran kırın. İSİG'e rapora cinayete kar azları ukan ku ilona 2025'an u tabaha 2026'an digre nafhu eşkere kır. Ligur rapore notu 5 zarok di cinayete kar de jiyana huji destan. Danişinin dozen rojnemeger Abdurrahman Gök u Nedim Oruç li Ahmet u Şirnehe hatını darhıstın u her du dozji talok edirokin peştetir hatın kırın. Reveberiya Ahmet Spor'e bir dağıyanı eke Bersivda Rekhneyn Lisar Pevistiya Zeydekirna kapasiteye stadyumi kemasiyen difrotuna biletandı u kembuna berheman Ali Ahmet Storan u derbari peşketinin heyi. Ahmet Spor peyamaku gelek piskirek dedi çerçeveye plana van a 5 sali devarın çare serkırında. Ajokarin teksiyan enlevane jiber buhabuna mazote bacin gran, hrabiya reyan u teksiyen korsan dravşeke dijvardane. Ajokarin teksiyan balkşandın ser leçunin ku ji kazan cavan zedetir buye u ha gotin. Ev revş vuhabit ome eme kontak inho bigrin dve devlet alikariya mevike. Şandek Bilent Aileşkeri Biserokatiya Serfermandari Artışa İraki Abdülemir Reşit Serdana Şengale Kır. Ligor Agahyan Fermandarin Leşkeri Yen Şengale ve Hin Hevditinan Bikin U Revşa Davi Ya Evlehi U Hizmet Güzariyan A Şengale Bağıvı. Dışist Hüseyin'in Runüştü'ne Encümen'e Mafi Mrovan A.N.Y.'de Hateşkere Kırınku Hezin İran'ı Gülel Xopeşandar U Zarokan Reşandine Lisar Kırkırın U Bimpekırına Mafin Jinan Bangin Lezgin En Hesap Pırsini Hatkırın. Li Yemen'e de erişin dinabera serhilderin Husi u hezin hükümeti yenkuji Ali Arabistan'a suidi ve ten pişkiri kırındı de drojin davide herikim 154 kes mirin. Em giştin davyan uçeyin xo biminen xoşiyede.
1: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih: 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing Small.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Ma pey hakikati de vire çapemeni azadi de yenete et. Seba ke man Musa Anter yaz bi kere, ke da rojneme geriye bi mojne, u khalatane em sari birisne u ayrani ine. Ma merasime khalatane rojneme geriye Musa Anteriye hirüsü hireyini virazene. Beş tariye şima yonlu merasimi de ma baksa var bi kero. Tarih 23 Eylül 2026, roce çarşeme, saat hevteşani, ca, Merkez Kültürü Kongre'ye çant amedi. Dernege Rojne Megerane Dicle Fırati.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş, Duru Baldo pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş, Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
6: No, Venge Schmoe.

Weng Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Turgut Dusuş Ceza Hakimliği, ikisi ağır 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı verdi. Karar yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medya ve internet yayınlarını da kapsıyor. Manisa'da bir lisenin önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce de okul ve öğrenci güvenliği konusunda defalarca uyardık, somut öneriler sunduk, okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez sözleriyle tepki gösterdi. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, silahsızlanmaya ilişkin saha çalışmalarının sürdüğünü belirterek önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olmasını bekliyoruz dedi. Doğan, silahsızlanma için ellerinde henüz bir tarih bulunmadığını söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok, seçimler 2028 yılı içinde olacak diye düşünebilirsiniz dedi. Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Esenyurt'ta katledilen gazeteci Hakan Tosun davası öncesi yapılan açıklamada "Biz Hakan'ın sesiyiz, gerçeği ve eksiksiz adaleti istiyoruz" mesajı verildi. Ankara'da 9 Eylül 2025'te boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledilen Başak Gürkan'ın faillerinin yargılandığı davanın ikinci duruşması Ankara Adliyesi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Başak Gürkan'ı katletmekten yargılanan Barış Arslan ve babası Kudret Arslan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Ege Üniversitesi'nde topluluk standları haftasında öğrencilerin açtığı standlar polis ve ÖGB tarafından dağıtıldı. 20'yi aşkın öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler kampüsteki polis ve ÖGB müdahalesine tepki gösterdi. Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 2 yılda 2 personel intihar etti, 2 personel ise intihar girişiminde bulundu. SES, çalışma koşulları ile baskı ve mobbing iddialarının bağımsız bir biçimde araştırılmasını istedi. MF Antep Milletvekili Sevda Karaca ve MF İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, komedyen Deniz Göktaş'ın ailesine destek mesajı gönderdiği gerekçesiyle hakkında yeniden soruşturma açıldığı belirtilen İmam Yusuf Kılıcı meclis gündemine taşıdı. Ahmet Spor Yönetimi güncel gelişmelere dair yaptığı açıklamada stadın kapasitesinin arttırılması, bilet satışlarında yaşanan eksiklikler, Ahmet Store'larda ürün bulunmamasına yönelik eleştirilere yanıt vererek önlerine koydukları 5 yıllık plan çerçevesinde birçok sorunun üstesinden geleceğinin mesajı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 49 yıllığına Savunma Bakanlığı'na kiralanan Cizre'ye bağlı Şah ve Habler köylerinin kırsalında karakoldan yapılan top atışları sonucu yangın çıktı. Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale için yönlendirildi. Bölgede daha önce farklı tarihlerde birçok kez aynı gerekçeyle yangın çıkmıştı. ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerine dair konuşan İranlı yetkililer, müzakerelerin barış anlamına gelmediğini belirterek görüşmelerin savaşın başka bir aşaması olduğunu savundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisine savaş suçlusu dediği için New York Belediye Başkanı Mamdan'ı tehdit etti. Netanyahu, X sosyal medya platformundaki hesabından "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehditiyle bir video mesaj yayınladı. İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yapacağı ziyaret ülkenin medya ve siyasi klikleri arasında ciddi tartışmalara yol açtı.
İran Savaşı nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığı haberlerine tepki gösteren ABD Başkanı Trump, "Kullanmayı hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok mühimmata sahibiz ve şu anda bunları daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üretiyoruz," dedi. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: لیسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دیگی هجن هف. جبو ام بیرانینا موسا انتر زندی به هیلن که در اجنمه گریه بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین اجنمه گریه ین موسا انتر لدردخن دوی مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جی نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده افراته موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده
4: موسانتر دیروکا آبی انتر رکلامları دینلediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Turgut Dusuş Ceza Hakimliği, ikisi ağır 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı verdi. Karar yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medya ve internet yayınlarını da kapsıyor. Manisa'da bir lisenin önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce de okul ve öğrenci güvenliği konusunda defalarca uyardık, somut öneriler sunduk, okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez sözleriyle tepki gösterdi. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, silahsızlanmaya ilişkin saha çalışmalarının sürdüğünü belirterek önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olmasını bekliyoruz dedi. Doğan, silahsızlanma için ellerinde henüz bir tarih bulunmadığını söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin öyle başkalarının dediği gibi seneye seçim yok, seçimler 2028 yılı içinde olacak diye düşünebilirsiniz dedi. Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Esenyurt'ta katledilen gazeteci Hakan Tosun davası öncesi yapılan açıklamada "Biz Hakan'ın sesiyiz, gerçeği ve eksiksiz adaleti istiyoruz" mesajı verildi. Ankara'da 9 Eylül 2025'te boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledilen Başak Gürkan'ın faillerinin yargılandığı davanın ikinci duruşması Ankara Adliyesi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Başak Gürkan'ı katletmekten yargılanan Barış Arslan ve babası Kudret Arslan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Ege Üniversitesi'nde topluluk standları haftasında öğrencilerin açtığı standlar polis ve ÖGB tarafından dağıtıldı. 20'yi aşkın öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler kampüsteki polis ve ÖGB müdahalesine tepki gösterdi. Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 2 yılda 2 personel intihar etti, 2 personel ise intihar girişiminde bulundu. SES, çalışma koşulları ile baskı ve mobbing iddialarının bağımsız bir biçimde araştırılmasını istedi. MF Antep Milletvekili Sevda Karaca ve MF İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, komedyen Deniz Göktaş'ın ailesine destek mesajı gönderdiği gerekçesiyle hakkında yeniden soruşturma açıldığı belirtilen İmam Yusuf Kılıcı meclis gündemine taşıdı. Ahmet Spor Yönetimi güncel gelişmelere dair yaptığı açıklamada stadın kapasitesinin arttırılması, bilet satışlarında yaşanan eksiklikler, Ahmet Store'larda ürün bulunmamasına yönelik eleştirilere yanıt vererek önlerine koydukları 5 yıllık plan çerçevesinde birçok sorunun üstesinden geleceğinin mesajı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 49 yıllığına Savunma Bakanlığı'na kiralanan Cizre'ye bağlı Şah ve Habler köylerinin kırsalında karakoldan yapılan top atışları sonucu yangın çıktı. Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale için yönlendirildi. Bölgede daha önce farklı tarihlerde birçok kez aynı gerekçeyle yangın çıkmıştı. ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerine dair konuşan İranlı yetkililer, müzakerelerin barış anlamına gelmediğini belirterek görüşmelerin savaşın başka bir aşaması olduğunu savundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisine savaş suçlusu dediği için New York Belediye Başkanı Mamdan'ı tehdit etti. Netanyahu, X sosyal medya platformundaki hesabından "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehditiyle bir video mesaj yayınladı. İran'da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yapacağı ziyaret ülkenin medya ve siyasi klikleri arasında ciddi tartışmalara yol açtı. İran Savaşı nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığı haberlerine tepki gösteren ABD Başkanı Trump, "Kullanmayı hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok mühimmata sahibiz ve şu anda bunları daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üretiyoruz," dedi. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Beng.
2: Bu bir yeniden iletim.
3: Berna me vaşte şeşma, destpekeno.

Demeşime abi xeyri veşi be goştaran emayerciyaye. Ez delal. Marayna be bername uaştı şeşima. Maş madre ma beyni meyman eşima. Peyam ven guvaştı şan okumadır. Pare bir kere. Ma piya bername ek bir kele cani. Uyayış u kısay kardeş madar bas bir kere. Ma beni ven geşima. Uaştı şeşima. U ma bi deyran şimadre. Huviran mekere. Ma goştari bir kere. Ma veng radyoda bere tehet. Geloşma seyine, keyfeşma, haleşma seyino. Ez başa, ez dema kuşmadır bana, daha ike bana baş. Şuma zanneko heni bername ma, miyane hefti her roj. Nabere şeşu hevte şani dema gobi kere, mavizeriyanu vahura. Et yarapay hani eyrura vet mago nabere şeşu hevti de magoş madır be. Eyvar başka odarın heja. Ez delal. Emdi sabi bername. Vaşti şeşma. Dınav hevti. Bıvarane. Emdi ben meyvane ve. Çavanın hun başın. Hun me bıpırsın ez geleki başım. Demako ez... Tem bername daha ji baştıbim. Ji Europe'de hinda bername me dinavbera saat 6 hafta var edebe. Eme bivara bername çekin. Verin em behevra lisar ve şanem veng radyo ebin. Anha jiji boy ve gohtarvanin aziz, ji erdem altın ses usasa serap, dizo. Strana düzem diyari ve dikin. Kerem bikin en behev dura gohtar bikin.

0: Kızım ağa, annesinin balı.
1: Az kaldı, çok az kaldı.
2: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı.

0: üzerine aç artık.
1: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun? Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
2: Cinevizyon.

Sergia'ya hedi peyamış mayene mare. Eka yo peyame maesto. Nuşto merhaba delal. Eka ez yev deyir Ferhat Tunç revazena. Semede merdim mayeko sürgünde cüyene denbaş mamosteroni da. Maspasyan oku mamosteroni da rekene. U mavane varaka merdime ma sürgünde nebe. Mayke Ferhat Tunçra deyire. Hora ma diyari mamosteroni da goştaran oku erciyaye. U merdime mayeko sürgünde ma inere anneser ekranan oku. Kerem bir kere mapya goştari bir kere.

Koşterane mayerciyera ina maş madre. Yo peyam ema esto, amedranuşto öznur. Bitirkin uşto deyire babetna durvazena maspasyan oxu öznur erekene mayke semede öznure u eko amedra rahara merdinra muşra çarparçe velati cihanra ma goştarikene u goştarvane xoye erciyayan ne babetnara durma diyarikene kerem bir kere ma piyaya goştar bir kere.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Musa Anter'in anısını yaşatmak, gazeteciliğin emeğini görünür kılmak ve bu yılın ödüllerini sahipleriyle buluşturmak üzere düzenleyeceğimiz 33. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri töreninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Tarih 23 Eylül 2026 Çarşamba, saat 19, Yerçan Damet Kültür ve Kongre Merkezi Diyarbakır, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Banvit veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Pey hakikati de bire çapemeni azadi de yenete et. Seba ke man Musa anter yaz bikeri, keda rojneme geriye bimojne, u khalatane emsari brisne u ayrani ine. Man merasime khalatane rojneme geriye Musa anteriye hirusu hireyini vrazene. Beştariye şima yonu merasimi de ma baksa var bikeru. Tarih 23 Eylül 2026, roce çarşeme, saat hevteşani, ca Merkezi Kültürü Kongre'ye çant amedi. Dernege Rojne Megerane Dicle Fırati.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Yonca Ayçiçek Yağı 4 litre 419 lira 90 kuruş, Duru Baldo Pirinç 5 kilogram 499 lira 90 kuruş, Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 259 lira 90 kuruş, Persilmatik Renkli Beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No, Wenge Schmo.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: لیسر شوپا حقیقتی دی بیرگه ها چاپمینی آزاد ده ام دیگی هیجن هف. جبو ام بیرانی ناموسا انتر زندی به هیلن که دا روجنمه گریه بر بچه بکن و خلاتین ای سال بگیهنن خودی وان ام سی و سیمین مراسیم خلاتین روجنمه گریه ین موسا انتر لداردخن دوی مراسیمه ده اما ده بوناوه یا دناومه ده ده جبو مه ببه جیه شانازیه. دیروک 23 ایلونا 2026 روژا چارشمی ساعت ایوار ده هفتان ده جیه نوانده چاندو کنگره یا چاندامه ده کومله یا روژنمه وانان آدیج ده و فراته
3: موسانتر موسانتر شیری کرده آبی انتر کالی کرده موسانتر دیروکا آبی انتر
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
7: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Guhdaren Aziz, de Mali u Kuçeye, de Bazaran u Parkan, de her deri u her gavi, bu zamane hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: Never know. Might enjoy it.
3: You don't know what is your place in the food chain.
4: Cinevizyon. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde 18-22 Eylül tarihleri arasında Mahmut veya Şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, domates kilogramı 24 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek

0: her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: No, Wenge Schmoe.

Yaptıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha

gibisin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.
8: No, Veng, Venge Schmoe.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Çünkü isyan bıçağıdır böğrüme saptanan sancı. Çünkü harcım öfkeyle, imanla karıyorum. Ve kederin ve solgun yüzlü işçilerin üzerine dağ başlarının hırçınlığı savruluyor benden. Çünkü ben ateş ile dimdik tutan kin, çünkü benim göz bebeklerimde tutuşan şafak, miting afişleri, cesur pankartlar ve binlerce militan, derin denizlerin aydınlığı, zorlu sabahlar, gökyüzü ve lale, sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata. Çünkü ben sevdiğim kızı yaşamak gibi, halkım gibi sevdiğim kızı, ki şiirini yazamayan ve türküsünü söyleyemeyen halkım gibi, binlerce ve binlerce kurşunlanan halkım gibi, zincirlere vurulan, savaşlara yollanan, vergilere bağlanan halkım gibi, felç olmuş yalnızlıklara bırakarak, büyük acıların ve gözyaşlarının içine bırakarak, şiirlerimin bir bıçak gibi cıldadığı devrim türkülerini ve baş kaldırmayı öğreten dudaklarını bir kere olsun öpmeden, bir kere olsun tutmadan kaygısızca, serin bir yaz gecesi gibi ürperen ellerini, hatta boynunu ve ayak bileklerini, bilemeden vurdum yüreğimi çanlı kavgaya. Barışın ve özgürlüğün dağlarına yürüyorum işte. Yiğitsen uslandır beni. Ey yasakların, kahpeliğin ve soygunların koruyucusu. Türkü çağıran kızlarımı sustur. Ve kahraman oğullarımı mezar kaza kaza kederli, kızgın, tohum serpe serpe hünerli ve sömürüle sömürüle bomboş ve açlığın ve zulmün izlerini derin uçurumlarında taşıyan ellerimi, nacaklara ve tırpanlara sarılan ellerimi, mavzerlere sarılan ellerimi, zincirlere vur gücün yeterse. Ama adına yaşamak dersen, ot gibi, saman gibi yaşamak dersen, bir solucan gibi yerlerde sürünerek, ezilerek, sömürülerek, rezilce, çatlayan tomurcuğun, doğan çocuğun çığlığını duymadan, gül benizli sevginin titreyen göğüslerini öpmeden doyasıya, korka korka, yana yana, her gün biraz daha derinden, her gün biraz daha kapkara duyarak ölümü, aç ve arkasız köpekleşerek yaşamak dersen bu yürek, çat diye

0: Gel gelelim parlayan güneşi, emekçi halkların, kahraman halkların güneşini şehvetle içine doldurun toprak. Şimdi sımsıcak, şimdi ulaşılmaz, şimdi olgun meyvelerle dolu. Bahar bahçelerini salmaktadır dünyaya. Ve gül benizli sevgilinin dudaklarında hayat. Bizi aşka ve kavgaya çağırmaktadır. Bıçak kemiğe dayandığı, ok yaydan fırladığı için değil, bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitsin diye. Bahram günler için, yeni bir dünya uğruna, yüzlerinde cesaretin onuru ve imanlı gücü dövüşen dünyanın, emperyalizme karşı dövüşen dünyanın ve ölüme gülerek koşan genç savaşçıların al bayrakları dalgalansın, dalgalansın, dalgalansın, kinle boğuşan yorgun yüreği aydınlansın diye anamın. Felaketler geçirmiş anamın. Dişleri dökülmüş, kederli ağzı, ağlamaya hazır gözleri, safrası ve sonsuz ve dağlar biten sabrı, merhameti. Yani bir bütün halinde insanlığımız yunsun, arınsın diye durup kenarlarda, alın terin namusun kurtulsun diye, kurtulsun diye sıcak somun, acı soğan ve çiçekli basmalar ahd ettik, vefa ettik, kelle koyduk. Ölen ölür dostlar, düşmanlar, hey hey kalan sağlar.
1: Men palda bulberavi, pishta khweda butavi. Çetave kendi juare,

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo